0: Ya sen de akofren artık diyeyim. Şey gerek
1: tabii. Şenler tat yer olur diyor. Dikiz takı sağın der sarma bu hullan.
0: Hı hı.
1: Bir şey giren kastı. Dar hanette gahar kadın. Yakı tut et hasan. Salim ol. Hı hı. Nata gahiyete. Ataramı uberi.
0: Vallahi.
2: You got mail. Email? I love email. You love email. Because you don't get enough in your inbox already, Radio 1190's new email newsletter is here for you. With insider station news, ticket giveaways, and more. There's a sign-up link right on the front page of 1190.radio.
3: Oh! It's me, Rumer Skinson. Go to 1190.radio and click donate. I love to eat trash,